Ari punu-punu Papua. Iya, sholatullah salam. Sampai pos salona.